0: Tony, tu le yere yen go bol dion tamodo anapur tu le yere yen anapur be tu le yere yen go bol moy pe modo a ni monono kayi ne ni moni le purba pe mu dogi kona mede
1: Piyum yekere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiyo or radio.